Yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare